0: kulastum kvavi.
1: Otan bolat demiş ki bana diyor. Azat çatırın ama rafın bak diye. Bazı bir yoğumde, yoğumde kul kul bula bir de pilot. Yoğumda o zannem lafın yaratı ve çayın akı tutunu. Tutunu sinna fana varına ki bana tüve çayın alı. Ve zannem rakena isin mufansun. Arman arak zannem kuva. Yoğumde çıkan anasa kum bula dedi be. Yüzan bula teraka. İmni dedi tarik be, bula tarik be çik. Tadi ratu misi
2: Misalnya cara tukun kiri kan asam dengan isi jerena macin kiasi, yom nyasa tukun bau nyasa ni cuma nanas, amsem ba mandu sih rusku pada kasca, biasa mana nanas atau walzan ni bulare dia tu pada kasca lah, dem ba neti apa bisa pada kasca lah tukun say.
3: Kejoran jenah mar nombula goyo jenah jenah, datang betong aje je. Yom desa ka mandaka lo tan kul kul. Ah. Wo da ka saratatan. Ha. Ala saratatan aku sang mo ke kitsavian leksis. Tuk na sarai na kama sono ke ke kuwa. Ke ti sa so fana fana na kul kul no jaga le ni. Sugu ma son fana saka na fana na da lo ti ti sa ba ni. Simi sa ba tin ya za ma pro pro bunya sa vaina ga tani san malakato. Aloha mbayuwa sentra mraya mamalagasa pia ifayela no charino pale malaga. Tosena milo faina ka. Ha. Para sinduwa tosena sinu famarina na. Ye sakin turan pazakana ve. Mano is sena mano bitla pazakan. Kasangi sonzo de los atos mas misan velo se marara pono.
0: Shoto tumkula, shoto tumkuvava.